0: learn respect. All they see is sex, sex, sex.
1: Facebook, Instagram, YouTube, TikTok ve Telegram'da. Afto FM yazmakla bizi sosyal şebekelerde de izleyin.

0: 1, 2, 3, 4.
1: Bakıda səhər saat 9'du.
2: Cemi 20% ilkin ödenişle mensil, Şerif Sade'de premium mensiliniz. Avant Nova'dan. 20% ilkin ödenişle başlayan Whitebox Studio menzillere sahip olun. Avant Nova, yeniliklerle dolu gelecek. Elage, Ulus 2.41.
3: 107.7 Hafta FM, sizin yollarınızın radyosu.

0: Bakıda səhər saat 10-du.
1: Cemi 20% ilkin ödenişle mensil, Şerif Sade'de premium mensiliniz. Avant Nova'dan. 20% ilkin ödenişle başlayan Whitebox Studio menzillere sahip olun. Avant Nova, yeniliklerle dolu gelecek. Elage, Ulus 2241.
2: 107.7 Hafta FM. Sizin yollarınızın radyosu.

0: Bakıda günorta saat 12'dir.
1: Cem'i 20 faiz ilkin ödenişle mensil, Şerifzade'de premium mensiliniz. Avant Nova'dan. 20 faiz ilkin ödenişle başlayan Whitebox Studio menzillere sahip olun. Avant Nova, yeniliklerle dolu gelecek. Elaye Ulus 241.
2: 107.7 Hafta FM. Sizin yollarınızın radyosu.

0: Sizlere sahip olun. Avant Nova. Yeniliklerle dolu gelecek. Elaye Ulus 241.
1: 107.7 Hafta FM. Sizin yollarınızın radyosu. Hafta.

0: Bravo da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 7 kilogramlık Ariel yuyucu toz çeşitleri 18 manat 99 gepik. 2 tam %97 litrelik Pervul yuyucu gel 10 manat 49 gepik. Süper kıymetler serpeli teklifleri için.
1: Bravo. Doğru seçim.
2: Afta FM'de reklam.

0: Bakıda saat 3'dür.
1: Cem'i 20 faiz ilkin ödenişle menzil, Şerif Sade'de premium menziliniz. Avant Nova'dan. 20 faiz ilkin ödenişle başlayan White Box Studio menzillere sahip olun. Avant Nova, yeniliklerle dolu gelecek. Elage, Ulus 2241.
2: 107.7 Hafta FM. Sizin yollarınızın radyosu.

0: Bakıda saat 4'tü.
1: Cem'i 20 faiz ilkin ödenişle menzil, Şerif Sade'de premium menziliniz, Avant Nova'dan. 20 faiz ilkin ödenişle başlayan White Box Studio menzillere sahip olun. Avant Nova, yeniliklerle dolu gelecek. Elayge, Ulus 2241.
2: 107.7 Hafta FM, sizin yollarınızın radyosu. Hafta.

0: Menzillere sahip olun. Avant Nova. Yeniliklerle dolu gelecek. Elaye Ulus 241.
1: 107.7 Hafta FM. Sizin yollarınızın radyosu.

0: Menzillere sahip olun. Avant Nova. Yeniliklerle dolu gelecek. Elaye Ulus 241.
1: 107.7 Hafta FM.

0: Sillere sahip olun. Avant Nova. Yeniliklerle dolu gelecek. Elage Ulus 241.
1: 107.7 Afta FM. Sizin yollarınızın radyosu. Afta.

0: yeniliklere sahip olun. Avant Nova, yeniliklerle dolu gelecek. Elaye, Ulus 2.41.
1: 107.7 Hafta FM, sizin yollarınızın radyosu. Hafta.

0: menzillere sahip olun. Avant Nova, yeniliklerle dolu gelecek. Elaye, Ulus 241.
1: 107.7 Afta FM, sizin yollarınızın radyosu. Afta.

Teşekkür etme, adi jest ve davranış kaydası değil. Muasirlik ve medeniyetti. İş yoldaşlarınıza, evladlarınıza, dostlarınıza, valideynlerinize, sevdiğiniz insanlara da en adi sebeplere göre de teşekkür edin. Size en azından aynı teşekkür sözleriyle cevap verecekler. Numunevi davranışla ferilenek ki, etraftaki insanlardan daha çok teşekkür eşitek. Azerbaycan gençleri ve idmançıları tövsiye edir.

0: hamısı. Bakıda gecə saat 12-dir.
1: Cem'i 20% ilkin ödenişle mensil, Şerif Sade'de premium mensiliniz. Avant Nova'dan. 20% ilkin ödenişle başlayan White Box Studio menzillere sahip olun. Avant Nova, yeniliklerle dolu gelecek. Elaye Ulus 241.
2: 107.7 Hafta FM. Sizin yollarınızın radyosu.